0: Efendim, cumartesi günü sabahleyin çok ama çok güzel bir yağmur yağdı ve arkasından da müthiş bir güneş.
1: Zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la. Biz,
0: zırdeliyiz
1: bilirsin.
0: Olmayalım diyorum tabii.

Evet efendim, mikrofonu açmadan konuşmak da böyle bir şey olacak herhalde. Heyecan, yarının heyecanı mı var desem. Efendim bugün Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA'dan konuşacağız. Bugün Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Aslında

aslında birazcık derim, görevimi mi yaptım, ödevimi mi yaptım diyeyim de öyle de oldu, öyle de oldu. Öncelikle Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği dedik ya, ne yapar, ne yapar? Hani kadınlar, genç kızlarımız futbolla oynanmayan diyelim, bu konularda fazla bir bilgisi yok ama onlar için ve genç, bilmeyen, bilen, yaşlı, genç 7'den 70'i birazcık bilgi toplayarak, öğrenerek, dersimi çalışarak geldim.

0: FIFA, FIFA Dünya Kupası efendim erkeklerde tabii ki. Yani FIFA'nın görevleri kısaca sıralamak gerekirse dünya çapında futbolu yönetir. Dünya çapında futbolu yönetir. Biraz sonra detayları da girmeye çalışacağım ama önümüzdeki her cumartesi çok konuşacağımız şeyler olacak. Dünya Futbol Kupası'nda, yani FIFA Dünya Kupası'nda. Efendim ne dedik? Dünya çapında futbolu yönetir dedik. FIFA, FIFA'nın görevleri arasında. Dünya Kupası'nı düzenler, bildiğimiz gibi, şu andaki gibi. Futbol kurallarını daha doğrusu belirler. Onu da aslında parantez içinde hangileri ya da daha sonra bunda konuşalım. Ve turnuvaları ve futbol gelişimini finanse eder. Evet. Peki diyeceksiniz ki belki de FIFA hangi turnuvaları düzenler değil mi? FIFA hangi turnuvaları düzenler?
1: Senden daha güzel kimseyi tanımadım ben.
0: Senden daha güzel. Evet. FIFA Dünya Kupası erkekler, aynı zamanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası da var. FIFA U20 ve U17 Dünya Kupaları ve Kulüpler Dünya Kupası. Peki diyeceksiniz ki ben bilmiyordum, bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Hangi yılda kurulmuş FIFA, nerede kurulmuş değil mi? Kuruluş yılı 1904 yılına kadar gidiyor. Evet, kuruluşu 1904 senesi. Yer çok enteresan burada. Fransa efendim, başkenti Paris. Peki merkez? Merkezini zaten basından, yayından bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zürih ve

FIFA, FIFA. Dünya futbolunun nasıl diyebiliriz? Baş yönetimi. Evet, yani ülkelerin futbol federasyonlarının üstünde olan organizasyon. Aslında nasıl çalışır diye de insan düşünüyor değil mi? Merak ediyor. Yani ben çok merak ettim. Bilmiyordum açıkçası. Ama dediğim gibi dersimi çalışıp geldim.

Efendim, FIFA tek başına tabii ki futbolu yönetmiyor. Sistem şöyle çalışıyor, en basit dille. Yani ülke federasyonları var. Ya yani her ülkenin kendi futbol federasyonu var. Mesela Türkiye'de TFF diyoruz. Almanya'da DFB diyoruz. Avusturya'ya baktığımız zaman ki bu takımların hepsi FIFA Dünya Kupası'nda var ve bunları çok konuşacağız. ÖFB, Avusturya için de ÖFB. Yani bu federasyonlar FIFA'ya üyeler.

İşte tam burada da efendim FIFA bu federasyonların üst çatı organizasyonu oluyor ve kendileri turnuvaları organize ediyorlar, kuralları uyguluyorlar ve uluslararası futbolu düzenliyorlar. Yani karar mekanizması. FIFA Kongresi tüm, yani bu kongresi derken de tüm ülkeleri kastediyoruz ve FIFA Konseyi var, yani üst yönetim ve başkan. Şu anki başkan kim diye sorarsanız onu bile öğrendim. Gianni Infantino.

Peki diyeceksiniz ki bu Dünya Kupası nasıl seçilir ve süreci? Süreç olarak şöyle diyebiliriz efendim. Ülkeler genellikle aday oluyorlar ve FIFA denetim yapıyor. Sonra stadyum, güvenlik, ekonomi inceleniyor. Devamında FIFA Kongresi oy kullanıyor ve en çok oy alan ülkeler de kazanıyor. Evet. Şöyle bakıyoruz. Bugünkü şarkılarımız da aynı zamanda tüm FIFA Dünya Kupası için çalacağız. Haftaya da öyle olacak. Şarkıların hepsi 2026 Dünya Kupası için özellikle.

Evet, Dünya Kupası nasıl seçilir dediydim, ülkeler aday oluyor dediydim, FIFA denetim yapıyor dediydim, stadyum güvenlik, ekonomi inceleniyor, aynı zamanda FIFA kongresi oy kullanıyor ve en çok oy alan ülkeler kazanıyor. Örnek vermek gerekirse işte şimdi 2026 Dünya Kupası ABD artı Kanada artı Meksika ile birlikte.

Efendim, FIFA'nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Gerçekten de FIFA, ben rakamları bile yazdım sizin için, diyor mu ya? İyi çalıştık. FIFA dünyanın en zengin spor kurumudur. Neden diye sorarsanız, Dünya Kupası yayın hakları, sponsorluklar, efendim bütün sponsorluklar. Yani aklınıza geldi gelecek, isimlerini saymıyorum. Ve bilet gelirleri, milyarlarca dolar gelir elde ediliyor.

Evet, Barış Manço da bu sözlerin tam da yerinde güzel sözleriyle sözlerimize hitap ediyor. Gönül duygularıyla besliyor. Efendim, aynı zamanda FIFA çok eleştiriliyor. Diyeceksiniz ki neden eleştiriliyorlar? Yani bazı eleştiriler hakkında bugün konuşabiliriz aslında. Zamanında yolsuzluk iddialar. Yani geçmişte bazı yöneticiler hakkında çok soruşturmalar olduğunu biliyoruz. Siyasi etkileri de var. Yani Dünya Kupası seçimlerinde politik etkiler olduğu söyleniyor. Aynı zamanda futbolun ticarete dönüştüğü eleştirilerine ben de bu eleştirileri yapan insanlara dair aşırı para odaklılık var.

Efendim ben emin olun eleştirilerini yaparken de çok olumlu tarafları var ve inanamazsınız. Futbol yani sporu çok seven bir insan olarak futbolu sıralamaya koyduğumda söylemeyeyim ama anladınız siz onu. Yine de özel maçları, güzel maçları, Avusturya'daki olan tüm milli maçları neredeyse ya da yani genelinde %80-90 her zaman kaçırmamışımdır gerçekten. Evet dedik ki FIFA'nın olumlu tarafları da var dedim. Şimdi bu taraftan baktığımızda dünya futbolunu birleştiriyor efendim. Korkunç güzel bir deneyim oluyor. Ve küçük ülkeleri sahneye çıkarıyor bu arada da. Ben size tabii ki yani takımları kaç takım olduğunu işte en son Dünya Kupası'ndan bu zamana neler değiştiğini de bunları da konuşacağız zaten. Bunları da bilmek gerekiyor ama dünya futbolunu birleştirdiğini öncelikle vurgulamak istiyorum. Küçük ülkeleri sahneye çıkarması çok hoşuma gidiyor ve genç oyunculara global fırsat veriyor, öyle değil mi? En büyük spor organizasyonunu yapıyor aynı zamanda FIFA. Bu da onun olumlu, çok da güzel olumlu tarafları.

0: sen varsın bugün.
1: Evet efendim, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin daha doğrusu en büyük ama en büyük dünya kupasıdır. Gerçekten de öyledir. Ben bu kadarını bekliyordum ama yani bendeki heyecan bilmiyormuş, belki de olmayanlara da bulaşır dermişim. İlk kez biraz önce de söyledim ya, değişiklikleri de konuşacağız dediydim. 48 takım, gerçekten ilk kez 48 takım futbol takımı ve 3 ev sahibi ülke ve kaç maç? Evet, kaç maç olacak, düzenlenecek diyenlere de 104 maç ile seyretme imkanına sahip olacağız. Yani turnuva 11 Haziran itibariyle başladı dedik, 19 Temmuz'a kadar da devam edecek. Yani 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanmakta olduğunda tekrar yayınlarımızda hatırlatacağız. Ev sahipliği dedik, ev sahipliği ülkeler, biraz önce de söyledim ama tekrardan hatırlamak gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika dediydik. Bu Dünya Kupası tarihinde ilk kez efendim, ilk kez 3 ülkenin ortak ev sahipliği yaptığı organizasyondur.

turnuva formatını incelediğimde eski sisteme baktığımızda hani aradaki farkı anlamak kafamda da, daha doğrusu böyle algıladığımdan, belki de böyle konuşuyorum sizlerle de, eski sistem derken de yani 1998'den 2022 yılına eski sistem formatı, o dönemleri kontrol ettiğimde her zaman 32 takım, 64 maç ve 8 grup varmış. Yani 2026'da yeni sistem bir ilk, 48 takım. 12 grup A'dan L'ye kadar 12 grup ve her grupta 4 takım, yani toplam 104 maç ve son 32 turu ilk kez uygulanacak.

Evet efendim, yeni sistem dedik değil mi? Yeni sistem tekrarlamak gerekirse 48 takım dediydik, 12 grup dedik. A'dan L'ye kadar grupları da şöyle bir gezeceğiz. Özellikle de Türkiye'miz ve Avusturya'mız. Her grupta 4 takım var dedik. Toplam 104 maç dedik. Ve son 32 turu ilk kez uygulanıyor dedik. Peki gruptan kimler çıkıyor diye aslında... Beylere demiyoruz da bilmeyenlere, hadi 7'den 70'e dedik. Efendim her grubun ilk iki takımı, yani 24 takım. Ve en iyi 8 grup üçüncüsü. Yani toplamda 32 takım eleme aşamasına yükseliyor.

Evet, 11 Haziran dedik değil mi? 11 Haziran'dan 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası'nda elime turları var. Elime turları birinci olarak son 32, ikinci olarak son 16 gün, üçüncü çeyrek final, dördüncü yarı final. Bu yani tur olaraktan ve eleme turları, ne dedik, yarı final dedik, evet, sonra üçüncülük maçı ve sonra da tabii ki final. Yani şampiyon olan takımı kupayı kaldırabilmek için, toplam şampiyon olan takım kupayı kaldırabilmek için efendim toplam 8 maç oynayacak.

efendim, siz de benim gibi meraklılara tabii ki ev sahibi şehirlerini, şehirler hangi şehirler diye merak ettim. Yani gerçekten de tabii ki bilinen şehirler, sizin de bildiğiniz gibi de. ABD'de 11 şehir var biliyorsunuz. Bunları da hızlıca sıralamak gerekirse bildiğimiz tabii ki New York, Los Angeles, Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Seattle, Philadelphia, Kansas City, Boston ve San Francisco. Kanada ve Meksika şehirlerine baktığımız zaman burada yorulmuyoruz. Kanada'da iki şehir, Toronto ve Vancouver. Meksika'ya baktığımızda tabii diyeceksiniz Mexico City ve Guadalajara ve de Monterrey.

Evet, başında da söylediğim gibi tüm şarkılarımız FIFA Dünya Kupası için.

Evet, toplamda 16 stadyum kullanılmaktadır efendim. 16 stadyum, biraz önce saydığım tüm şehirlerin toplamı 16 olduğu buradan da çıkıyor zaten. Peki diyeceksiniz ki açılış ve final. Bugün ondan bahsetmek istiyorum ama sonra derinlere ineceğiz dedim ya. Açılış maçı yapıldı biliyorsunuz 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da. Final nerede olacak dersiniz? Final New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda.

Efendim öyle çok isterdim, öyle çok isterdim ya. Hani tam böyle bir değneğin olduğu dönem vardır ya, sihirli değnek. O değnekten bahsediyorum, dayak değneğinden değil tabii de. Belki de dayağı daha kessem gene orada olmak isterdim. Memlekette olmak isterdim gerçekten de. Yarın sahilde büyük ekranın karşısında memleketimin kokusuyla ilk maçı kaçırmamak isterdim. Türkiye, Avustralya maçını.

Evet, Dünya Kupası'nda Türkiye'miz yer alıyor ve bu öyle böyle değil. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıktı. Ama nasıl çıktı onu konuşacağız.

Efendim, Türkiye'mizin bulunduğu grup D grubu. D grubu yani güçlü grup. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay var bu grupta.

Ve bu maçlar, Türkiye'nin grup maçları da efendim, tarihi beynimize kazıldı, yazıldı. O günler boş bırakıldı. Gerekirse her şey iptal edildi diye sizlerle birlikte ben de öyle diyorum. Mutlaka ki burada da çok güzel bir şekilde destek vereceğiz. Evet, 14 Haziran yarın Türkiye-Avustralya maçı, sonra 19 Haziran Türkiye-Paraguay maçı ve 25 Haziran Türkiye-ABD maçı.

Ve Avusturya'mız, yaşadığımız ikinci memleketimiz efendim, Avusturya Grup J, J, J grubunda. Peki bu grupta kimler var derseniz, ki biliyorsunuzdur Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ama burada çok enteresan yorumlar, bilgiler var.

Efendim, yine mikrofonu açmayı unutmadan konuşuyorum sizlerle de. Evet, Türkiye'nin şansı, Türkiye'mizin şansı. Efendim, Türkiye'mizin yani grubu, bulunduğu grup diğer birçok gruba göre daha dengeli görünüyor. Bunu bu konunun uzmanları yorumlamış. Onların bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. ABD grubu diyorlar, favorisi olsa da Türkiye'nin Avustralya ve Paraguay karşısında puan alma şansının yüksek olduğu çok konuşuluyor. Ve ilk iki sıra veya en iyi grup üçüncülerinden biri olma, yani biri olarak üst tura çıkması gerçekçi bir hedef olarak şu ana kadar sürekli değerlendiriliyor. Evet, Türkiye'mizin FIFA Dünya Kupası'na dönüşü gerçekten bizleri, futbolcular, futbol hayranları, diyemedim neyse Türkçe, Almanca, gerçekten çok heyecan verici, çok fazlasıyla heyecanlı. Belki de o yüzden dilim sürtüşüyor. Efendim, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğuna baktığımızda da Türkiye daha önce Dünya Kupası'na hangi yıllarda katıldı derseniz, yine bunun da bir notlarını aldım ben bizler için. Bir ilk olarak 1954 senesi FIFA Dünya Kupası'nda, yani İsviçre'de oynuyor. Sonra 2002 senesi, son olarak aslında 24 sene sonra bugüne geleceğiz. 2002 senesi Güney Kore, Japonya üçüncülüktü. Üçüncülük madalyası aldıydı biliyorsunuz. Ve şimdi 2026 ABD, Kanada, Meksika ülkelerinde. Yani Türkiye 2002'den sonra basında, yayında, her yerde 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde oluşu bizi oldukça fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Ve memleketimizin muhtemelen kadrosundaki en önemli isimlere baktığımızda, yani bugünkü kadronun öne çıkan oyuncularının biraz da isimlerini analım istiyorum. Aslında tüm kadroyu da isimleriyle, hatta birazcık da onlara özgü güzel bilgilerle de önümüzdeki yayınlarda paylaşımlar yapacağız. İlk sırada tabii ki Hakan Çalhanoğlu. Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Mert Günok.

Efendim, insanın yüreği bütün isimler diyor. Bütün isimler diyor. Gelin bütün isimleri bir sayalım bakalım. Güzel sevgimizi, güzel sevgimizi onlarla paylaşalım. Evet, 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye Milli Takımı resmi 26 kişilik kadrosu var dedik değil mi? Teknik direktör, öncelikle teknik direktör Vincenzo Montella. Kaleciler var: Altay Bayındır ve Mert Günok, Uğurcan Çakır. Sonra defanstakiler var değil mi? Defans: Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta sahadaki isimleri de şöyle hemen sıralıyoruz: Hakan Çalhanoğlu, biraz önce de söyledim, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Gökçü, Salih Özcan ve hücumda Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazeci, kıymetli bir tanecik. Evet, muhtemelen efendim ilk 11'de Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz veya demişler Can Uzun olacak. Yani bu kadronun en büyük gücü Arda Güler diye geçilmiş. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu etrafında şekillenen teknik ve yaratıcı orta saha hücum hattı olarak görülüyor. Öyle yazmışlar, öyle yorumlamışlar. Birçok yorumcu Türkiye'yi turnuvanın gizli favorilerinden biri olarak değerlendiriyor efendim.

Şimdi diyeceksiniz ki sizin benim merak ettiğim, evet efendim benim merak ettiğim şeyler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de sizlerle birlikte bu konuları sohbet ederekten yayınlarımızda konuşuruz. Benim en merak ettiğim ne biliyor musunuz? Bu ikili var ya, yani Arda Güler ve Kenan Yıldız. İkisi de henüz çok ama çok genç olmalarına rağmen Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek oyuncular olarak gösteriliyorlar.

0: İçimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir.
1: Evet, birinci memleketimiz için durum oldukça umut verici görünüyor efendim. Aynı zamanda da ikinci memleketimiz Avusturya için de durum oldukça umut verici. Özellikle de Grup J'ye baktığımızda ne dediydik? Arjantin, Cezayir, Ürdün ve Avusturya var dediydik. Uzmanların bu alanda da yaptığı güzel yorumlar var ve uzmanların çoğu Arjantin'i tabii ki grup lideri, Avusturya'yı ise grup ikinciliğinin en güçlü adayı olarak görüyorlar. Peki Avusturya'nın maçları ne zaman başlıyor derseniz sırayla gidiyoruz. 14 Haziran dedik. Avusturya ikinci memlekete baktığımız zaman da 17 Haziran ilk maçları. Avusturya-Ürdün karşı karşıya geliyor. Sonra 22 Haziran var. Arjantin-Avusturya karşı karşıya geliyor ve 27 Haziran'da Cezayir-Avusturya. İlk maçta Ürdün karşısında alınacak galibiyet çok ama çok kritik. Ve son maçın Cezayir ile grup ikinciliğini belirlemesi de bekleniyor diye kocaman not atmışlar.

Evet, Avusturya'nın en önemli, ikinci memleketteki Avusturya'nın en önemli oyuncularını da sıralamak istersek eğer, savunmada David Alaba, kaptan kendisi, Kevin Danso, Philipp Lienhardt, orta sahada Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Niklas Seiwald, Paul Vanha ve o forvet Almanca Türkçe artık Marko Antonovic, Mihail Gregorovic ve Sasa Gregoric, ismini söyleyemedim, aklıma da gelmiyor tam, ama Sasa Kalajdzic. Yani bunlar Avusturya'nın, öğreneceğiz isimleri de, güzel okumayı öğreneceğiz. Onlar benim, kusuruma bakmasın diyorum. Avusturya'nın en büyük silahı efendim teknik direktörleri, yani Ralf Rangnick. Bu, onun yüksek pres ve hızlı geçiş oyunları olduğu yazılı. Takımı da yıllardır birlikte oynadığı için, yani uzun zamandan beri birlikte oynadıkları için de uyumu çok çok yüksektir diyorlar. Eksik oyuncu var diye kocaman gazetelerde, televizyonlarda konuşuldu. Yani takımın önemli isimlerinden Christoph Baumgartner sakatlandığı için, yani sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırıyor ne yazık ki. Bu Avusturya için önemli bir kayıp olarak görülüyor. Yerine biraz önce de isimlerini saydığım Dijen Ljubicic kadroya alınmış durumda.

Efendim, Arjantin çok güçlü olsa da Avusturya'nın Ürdün ve Cezayir'e karşı kalite avantajı bulunduğu, özellikle de Alaba, Sabitzer, Lehmann'ın ve Arnautović gibi tecrübeli oyuncularla son 32 turuna yükselmeleri oldukça olası görülüyor. İlginç olan, yani biraz önce de dedim ya, Avusturya ilk memleket, Türkiye'miz, Avusturya'mız. Buraya baktığımızda asıl ilginç olan şu ki hem Türkiye hem de Avusturya için uzmanların ortak bir görüşü var. Çok ilginç. Yani gruplardan ikisinin de çıkmaları bekleniyor. Eğer ikisi de başarılı olursa ilerleyen turlarda sürpriz bir Türkiye-Avusturya eleşmesi bile görebiliriz.

0: görünür acayipsin.
1: Evet. Saate baktığımda oldukça zaman yine su gibi akıp geçip gidiyor efendim. Aslında sohbetimizin arasında çok daha çok ama çok çok çok konuşulacak şeyler var. Artık biraz böyle düşünüyorum. Acaba haftaya neyi konuşsak, bugün neyi konuşsak? Bence bugün konuşulması gereken unutmamam gereken daha doğrusu. Dünya Kupası'nda FIFA'da yani Dünya Kupası'nda unutmamız bizlerin hepimizin. Unutmamamız gerekenler listesi var. Bu da ne derseniz ki çoğumuz aslında biliyor, saygı efendim. Rakibe saygı, hakeme saygı, farklı ülkelere ve kültürlere saygı. Futbol, emin olun futbol kazanmak için değil, birlik için bence öncelikle oynanıyor. Öyle değil mi?
0: Yerine koyamadın sen başkası.
1: Her zaman duyuyoruz ya yani unutmamamız gerekenler Dünya Kupası'nda unutmamamız gerekenler listesinde İngilizce'de fair play diye yazılıyor. Bunlar dürüst oyun efendim. Hile yapmamak, bilerek sakatlamamak, hakemi kandırmamak. Çünkü gerçek değer nasıl kazandığındır değil mi? Unutmayalım, hiçbir şekilde unutturmayalım. Birlik ve kardeşlik. Dünya Kupası'nın en önemli amacı bence birlik ve kardeşlik. Ülkeleri karşı karşıya getirmek değil kesinlikle. İnsanları bir araya getirmek. Yani tribünde Türk, Alman, Brezilyalı yan yana maç izliyor efendim.
0: Zaman karşı koyamadım, dayanamadım. Ben de senin gibi şeytanım.
1: Ve yine unutmamamız gereken listelerinde coşku var. Coşku ama saygıyla. Kutlama yapmak güzel efendim. Çok çok ama çok güzel. Ama hakaret yok. Aşırı düşmanlık yok. Ne var? Sevinç artı saygı dengesi.
0: Yapamadım üstüne gül.
1: Ve her zaman oyunun ruhunu unutmamak gerekir. Futbol sadece efendim kesinlikle para değildir. Kupalar değildir, rekorlar değildir. Asıl olan burada, asıl olan emek, tutku, birlikte yaşanan heyecan olmalıdır.
0: Ah nafile, bambaşkası.
1: Dünya Kupası'nın özü en önemli şey farklı milletler aynı oyunda buluşur ama insanlık daima ortak kalır efendim. Farklı milletler de olsak aynı oyunda buluşuyoruz ama insanlığımız daima ortak kalıyor. Kısaca özetlemek gerekirse FIFA'da unutmamamız gereken 3 şey, unutturmamamız gereken 3 şey. Saygı, fair play, birlik. Saygı, dürüst oyun, birlik. Evet, FIFA'daki para miktarlarını da haftaya artık erteliyoruz. Yarın büyük maçta takımımıza bol bol şanslar diliyoruz. Onun yanında kalbimizde sevgisiyle birlikte olacağız. Kazansın kazanamasın ama kazanmasını o enerjiyi dualarımızla göndereceğiz. Ve sizlere son dakikalarda aslında geçmiş 2002 senesi diyelim, yani 24 sene önceden en unutulmaz dürüst oyun anlarından bir tanesiyle vedalaşmak istiyorum.

0: Bakı bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları.
1: Evet, 2002 senesi dedik. Ronaldo'nun dürüst oyunu ve golü. Efendim, rakip kaleci yerdeyken seyredenler bilirler. Ben seyretmedim, videodan baktım da zaten. Rakip kaleci yerdeyken Ronaldo ne yapıyor? Topu dışarıya atmıyor. Ama oyunu durdurtuyor. Oyunu durdurtuyor efendim. Sonra hakemle birlikte oyun yeniden başlıyor. Yani bu spor terbiyesi ne kadar görebiliyoruz? Kaleci yerdeyken Ronaldo topu oyunu durdurtuyor ve hakemle birlikte oyun yeniden başlıyor. O dönem Brezilya şampiyon oldu ama Ronaldo sportmenliği ile de hiç unutulmadı. Hatıralarda yaşadı ta ki bugüne kadar. Bakalım bu dünya şampiyonunda bunun gibi daha ne güzel anılar toplayacağız, yaşayacağız.

Evet efendim, iyi dileklerimiz. Yarın sahaya çıkan her oyuncu sadece bir maç oynamıyor. Bir ülkenin 24 yıllık özlemini de omuzlarında, ayaklarında, yüreğinde taşıyor. Ve yine söylüyoruz, kalbimiz sizinle, mücadele ruhunuzla gurur duyuyoruz. Sonuç ne olursa olsun, önemli olan inanç ve birlik. Haftaya efendim, haftaya tekrar burada, tekrar birlikte olmak üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Yüzünüzdeki gülücükler hiç ama hiç eksilmesin. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.